0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteki, turin, turakolin, tezro bulin.
4: Nima bo'ldi? Nima bo'yapti o'zi?
1: Turing, ana g'opraka bilan Xolida kendi urushyapti.
4: Bora, biron narsa bo'ptimi deb o'ylanman-a.
1: Xolida, uring, yaxshilab uring.
4: Ye, kimmi?
1: G'oprakani.
4: E, voy, g'opraka bo'shga men baqanidan, undan soling. E, shunda, mana shunaqasi uring. Ha, malades.
1: Iye, vostiki. Nima, men siz g'oprakani oldini olib, qo'llab-quvvatlab turing deb uyg'otdimmi?
4: Ha, unda nimaga uyg'otding meni?
1: E, siz ham urushni o'rganing deb.
4: Voy, nima, men senga ana achovatda tug'ilganmanmi?
1: Bilmasmidingiz?
4: E, gapiyorsan.

0: Kıldırgıç.
1: E bolla? Ha keçi toyda görünmedi lan.
2: Kanaka toy?
1: Mahallede keçi toy oldu.
2: Yok e?
1: Ha?
2: Kim bu toyu?
1: Ha yaxşı görgen kızımın toyu oldu keçi.
2: İyi. Sen ahmak mısın? Yaxşı görgen kızının toyu gibi vardın mı?
1: Ha vardım.
3: Ha o yaxşı görgen kızını. Mayakara uşa kız bulan sen kança yurdun?
1: 7 yurdum.
3: 7 yıl bir de kız bulan yurdun ya.
1: Ha?
3: Uşa kızı yine yerge teydi.
1: Teydi ha?
3: Hayli. A toyda ne var kaldın borup sen?
1: Toyu vardım. Şu kuda toman git. Non tan taşıdım, çay taşıdım. Yetmegen joyga bitta yaxshilab ashlaydi vardim.
2: Yuraging ezilib ketmadimi og'ayni?
3: Ay yurak, to'g'risini ko'ngil ishing og'rigan bo'lsa kerak.
1: Ay yo'q, qornim og'ridi.
3: Nima qorning og'ridi?
1: Ko'p ovqat yeb qo'yibman.

0: هسه
1: هسه
0: هسه هسه هسه هسه. Abdurrayim içkisini sartaroşka kopardı. Dedi saçın op koyayım, kelininiz yubardı.
1: Abdurrayim yer tepip baş uradı koyaga. Nima uchun o'g'ilcham o'xshabdi ham soyaga.
0: Hassa!
1: Hassa!

bulsa taşviş yok butkül kahretonda açladı gül Allah'dan son ular gemen kul onam köz yaş tökmesin fakat

ne kadar azap bu çeksiz. Bir lahza urmagay yuragim sensiz. Sen mening hayotim, orzu havasim. Umrim mazmunisan, har bir nafasim. Balki sen yasharsan dunyoda mensiz. Men qanday yasharman jonginam.

0: qilamiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi. Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Ana indi karın takdir takacağısı 2 yıl ötüp motor armiyadan geldi. Uyda iğnesinden başka hava paktada hiç kim yok, iğnesi gengip kaldı. Dedesinin onası da o iş bak inap koy. Ben bunu görmeye ölüp gidemem, bunu korkuyorum. Bana böyle cengin hep yıptık kuzum kip. Vay kuzum, ateyini çakır, oneyini çakır. Vay kuzum kip. Hani kurpa, vay vur gelip yutayım bana gire. Kurpa çelardı, hani kurpa çeke otur can bana. Kurpa çeke otur canım. 2 yılda Uzbek hani isten çıkar koş mümkün mü ha? Bu isten çıkar kipti.
3: Ya kurpa çak, ne magusun ki? Müneye stülp stülp nesiydi.
2: Vay şurgine kursu bulan. Becere ulu becereye de çıkarım ben. Sade kempirde. Kildi gitti boşlandı vay. Novası ayağını yem bağlamaya bum üstüne kasaplar suyu vardı. Bayram, tantana. Kildi gitti. Adamlar geliyordu. İye saldan. Vay. Bunun rengi de kan yoktu, iki beti kıpkızıl öbür nasıl yiyen huraz yokşam. Vay aman bugün, rengi çıkmayı verdi ya Milton. Bana bitirip girdi, aman mı sen, isan mı sen, sağ selamet, kısmetler kale ettildi. Sana kare, katta kısmet kıldım, Prebaltki.
3: Только так пахали.
2: Ой, я как шугал молодых, ой, я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стояли. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикривали. Я им... Они... Я им... Хараньевый!
3: Тогда же узбечек обрим, болан. Испас океан дили джон, болан. Уят, болан. Узбечек обрим. Сэр, папа, я понимаю, говорит, уже не могу.
2: Могит хлинь, джон, болан. Могит хлинь. Испас океан дили джон, болан.
3: Папа, я действительно не могу.
2: Могеш! Могеш! 5 yıl kon kesim ben isimden çıkarmayacağım ben. Kala kala 2 yılda sen isimden çıkarıp koydun. Uzbeçe gebre. Uzbeçe geber.
3: Papa ya ne mago?
2: Ha?
3: Ne mago iş mi?
2: Ya kalpak. O yaz uğurçanı ya. 17'de toğu yürüp işte bir ala çıpar toğu var. Ala çıpar toğu da uğurçasını mı oladı? Eti bir yerreyim ala çıpar toğu da uğurçasını mı oladı? Ama sen gel tam bereydirse
3: ala çıpar tavuk buladı.
2: Karın sal kısıp çıkarsa orçuğuyla uğrarmış. Mesela rıçtı gıçtıysa orçuğuyla uğrarmış neydi? Karın vey, indi de kılıklar kop. Her gün arabalarda kıldırağını kurtarıp zarar yıkıp kalanım ya. Yarım yalangaç 3 mahalle yürüp geldim ya. Etamanda 5 mahal soyga çıkıp çişini yürüp çıkardım ya. Kılıklar kop. Bolduyu teyge kırıp ozu gozu kemanda bir yaptı her günü. Bol! Ravnenyana prava sırayım şakam. Mırz! Rız! Reis, reis, demek ki yüzlerde kıptırsa, eğer hatta özümüzde özbeşe kitman yatken eken kitmanı görüp kalıp, adadadadada, gitme, nutu gitme. Ты еще жив, да? Ты меня ждешь? Ну-ка gitmen, фу, gitmen. Ты лопату знаешь, лопату? Ну да gitmen, gitmen. Bitini bir basken eken sop gelip jandarak et peşen azı getirse oh gitmen iyidir.
4: Hangi ama ustaları?

0: Borlamay qaraylı. Kim bugün bir içimli?
1: İçişim birinci nabatı sabab kerek.
2: Bahane kerek.
0: Davay, mani tuflum ya? Bağlağış ip olamız.
1: Okinç.
0: Yılamız.
1: Ya, yakşı bükün.
2: Maya qara, bu da arak katı sotarken.
1: Mahalleden,
0: Eli bir odam o'zi borib, araqdan sotib deb so'rash uyat deyman,
1: qo'lingizni
2: qo'ying. Endi, ha, topdim. Mana qarab tur. Xos. Ya, aka, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Bu mahallani raisi qayerda turadi, aka?
3: Mahallani raisi mana shu ko'chaning oxirida 4-chi uyda turadi.
2: Ye, araq sotadigan uyni ro'parasizmi?
3: Yo'q, araqni 5-chi uyda sotadi.
2: Ha, ya, xayriyat, rahmat aka, rahmat. Yuring, ta'sir, bir mahalla ko'mi ko'rib o'taylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'li chesha armiyadan. İlgeri renginde kan yok adı. İki beti kıpkızıl kundanda pişken kuze de o kapı ya. Gavda koyuptu. O karım çıraylı boke tuttu. Ana. Zor. Soçilike bari sıfatırlar. Şu kız izi koyunu sorak geldik. Bir de yamanımız var. Koyun. Oğlunuz ermeyege bari gelme deydi kız anası. Yok dese. Koyun hala kıza mı gelmiş? Map diyor deydi. Demek ey asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasida ko'rinmaydi.
3: Voy, mana shu motorga povsga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqdi. Haligi vagonni ko'tara asfalt yo'lga olib chiqib qo'yishdi, voy. O'ynaylarini sindirib yuborishibdi, qarang. Men buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermayman, olib ketib qo'ydilar. Endi deng o'zi ham erkalatib potta qilishgan, o'zlari yemagan, unga yedirishgan tug'ilishi bilan shu kalyaskada unakidan 3 g'idrayli, 2 g'idrayli bola saptilar. Deydigan otli bola saptilar ali oyoqlarini qimillatadigan juda erkak katta qilishgan. Motorga yetganda ketib qoldi. Shu sozgina yurganda mashina ham olib berardi. Dadasi ketib qoldi. Endi deng ketdi. Bir oy bo'ldi, xat yo'q. Yozolmaydi. Endi opadatlarning qo'liga tushgan paytda deydi ishkalari ruxsat bersa yozadi. Ish ko'p. Bir haftada xavotirib xat yozyapti. Qo'zim. Qo'zim nima xat yozmayapsiz, qo'zim? O'zim. Onangiz yig'layapti, enangiz yig'layapti. Qo'zim xat yozing, qo'zim. Qo'zim, kelishingizga yap yangi 07 mashina olib qo'ydim. Qo'zim, balonini juni o'tirgan odamni tagini qitiqlaydi, qo'zim. Qo'zim. Xolangiz qishloqda eng oldi qizini qidiryapti. Kelishingiz bilan uylab qo'yaman. Qo'zim. Siz qo'zimdan xat kelibdi.
4: Dada, kerakmas menga 07. Xolamga ham aytdim, xotin qidirmasinlar. Men uylanmayman, pul o'tib ketamanman. O'zimni kirim o'zim yuvaradigan bu pol. Kerak bo'lsa butun mamajonnikini yuvaraman. İltimas yon dede bitti kozuça alıp peşenesini ustaramından kırıp belirli kiliskemi kiraskeminden diyetti bir yazı baktırı. Varma uzun suyu oraya bak.
0: Hangi ama ustaları?

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.